gala zoro kretu faras kam doni taman kara kasuye foto adata de sura faras kam shumare lo tuye ande taman do kanda fetre motalelem areda wunye kurade ma gas doni motalelem areda wunye gas doni buri de tay mashuro lpg se mara wunye shen da toro taman za kurade ma kasu wadara wunye kurade ma ande kasu chanje kuna do girtiyele nyen sana kan indimen na doni lo tuye ande ndawso dollar america ar kasu wadaro wunye kurade ma se fado lado bla mashi adin da wasar kasuwar da wunye kurade ma riyal doni lado saudi arabia ar shiya da wasar kasuwar da wunya kurade ma sana doni da da jirme do konya sana shi malan jol wa mana da furmye nan dero rokta yi nan de bonu na da dawa san andiro tamando awado ne yuma tara bo entro kurade shi tamando kan da fitare lerm are are fu kan ta ogo se ade ka fin luko osko na lo to ma shanara du falin mai laro yer indin mionzo kurade ma du falin yer yakan fyakanzo kurade ma du falin yer ya computer sha sala tala ina kashuru kurade ma shi gas doni motare nam are yari shiyai mai laro shanera du falin yer arakniya tladin kurade ma shanera du falin yer tulurin so kurade ma hatta yer uskun kunten sama so cha tala tala ina kara kurade ma shi gas doni buri da ta ma shuru lpg sai ma da tanaso ande kraw doni nangam kraw falle do wotuma shanera yer larin pilaro sha sala dinna kashuru kurade ma gerti e kasu chenji do kuna do lema na doni kuro tala dola da amerika yar futu do sha kasu za au bin kasu zain na kasharo ya shanera do falin yer yakan fidonzo kurade ma do falin yer yakan fidon ko arakan zoro sha kasu zain na kashuru kurade ma shi sefado lada bla masha alama na chatso kemerunso niger so kurade ma kotnozo